kişinin nesi gerek dostum? Ben anne bir şişe oldu uygun indiş. Özgüçü bir sesimdir geri gelir buldum. Kız kası sip kaldım olsun. Cey canından gettim gelme. Cey hiç kim gibi bir gün gelme. Ben anne suyum gelin. Ben anne tüvelük suyum gelin.